0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过。
1: 帮过吗？
0: 帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
0: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是吗？哎，羊啊，这给我都给到了吗？看到我们家子子养许多，
4: 养些。
1: 看到包里子白兰白花糖多，
4: 哎，
1: 看是白兰白花子。哦，是白兰这个羊啊，花的甜。Belen bakıt gelsiz ne? Kilöp he.
4: Bir kere oturup aç köşünü kalan kıvandım ama kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Kivet dedim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Şimdi kevizim dedim.
1: 2 kilo teralı etkisi.
4: 2 kilo teralı etkisi.
1: Bir gün keşke tersiniz.
4: Bek tersem 40 kilo tersiyem.
1: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koyu koyu yemiş yaş baldak.